Benim aklım alacağın, bana cefa kılacağın, ferdalara salacağın, bilemedim, bilemedim. Görmeyeli cananımı, gözlerim döker kanını. Bu derdimin dermanını bulamadım, bulamadım. Hasret bağrım yakar oldu, sitem kalbim yıkar oldu, çeşmim yaşı akar oldu, silemedim, silemedim. Hasretinden bağrım kebap, çeşmim yaşı oldu şarap, leblerinden kafi cevap alamadım, alamadım.

aşk sence bir oyun mu? Hiç benim canım yok mu? Ne diye sevdim seni? Bak bana yazık oldu. Aşk sence bir oyun mu? Hiç benim canım yok mu? Sen yoksun bak.